0: Işıklar kapalıyken ay gibi gözüküyor bu arada, çok güzel.
1: Bir dakika, bir dakika.

kırılıp dökülelim, ser yok olup dirilelim, sevişmeden önce.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Yalçın abi merhaba. Nereye böyle?
6: Bizim tarlada tarihi eser varmış. Onu çıkarmaya gidiyoruz.
5: Peki bunun suç olduğunu bilmiyor musun?
6: Kimse görmez. Hadi gidelim.
5: Olur mu? Kültür varlıkları devlet malı. Buna hakkın yok.
6: Ben anlamam. Sen karışma.
5: Kültür varlıklarını korumak hepimizin sorumluluğu. Hem hapis ve para cezası var bu yaptığının.
6: Sen karışma dedim.
5: Alo. Jandarma karakolu mu? Bir ihbarda bulunmak istiyorum.
7: Bu coğrafyada yer alan kültür varlıkları hepimizindir ve bizlere emanettir. Lütfen onlara sahip çıkalım. Suça ortak olmayalım.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 193.601 çocuğumuzu ailelerinin yanında sosyal ve ekonomik destek hizmetiyle takip ediyoruz. Saygıdeğer Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde yürütülen Gönül Elçileri projesiyle 11.034 çocuğumuzun 9.289 koruyucu aile yanında şefkatle büyümelerini sağlıyoruz. Biliyoruz ki hayallerini gerçekleştirme fırsatı bulan her çocuk, Türkiye yüzyılının güçlü yarınlarını inşa edecektir dedi. Arnavutköy Belediyesi tarafından gerçekleştirilen tercih destek programında üniversite adayı öğrencilerle buluşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sınav sistemiyle ilgili bu yıl, önümüzdeki yıl, ondan sonraki yıl bir değişiklik yok. Ama ne değişecek? Yeni müfredatla eğitim görüp bir sonraki yıl sınava girecek 12. sınıflar için artık o eski soru bankaları falan yok. Sınav sisteminde değişiklik yok ama sorular doğal olarak müfredata uygun hale gelecek dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çiftçilerin hesaplarına 688 milyon lira tarımsal destek ödemesi aktardıklarını duyurdu. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın NATO'nun 5. maddesiyle çeliştiği ve paralel bir ittifak yapısı oluşturduğu yönündeki iddialara ilişkin, anlaşma Türkiye'nin NATO dahil mevcut uluslararası müttefiklik taahhütleriyle çelişmemekte. Aksine bölgesel güvenliği destekleyen tamamlayıcı bir işbirliği mekanizması niteliği taşımaktadır açıklamasında bulundu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında iş insanlarından sokak hakkı adı altında haraç istedikleri ve 16 ayrı silahlı eyleme karıştıkları belirlenen suç örgütüne yönelik İstanbul, Antalya ve Yalova'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 27 şüpheliden 24'ü tutuklandı. 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
1: Spor.
0: Galatasaray Altyapı Gönüllüleri Derneği tarafından spora ve gençlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen kapalı futbol sahasının açılışı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Divan Başkanı Aykut Alp Derkan ve Galatasaray Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Özbek, Galatasaray olarak çocukların sporla buluşması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Çocukların yetişirken, büyürken, gelişirken spora son derece ihtiyaçları olduğunu düşünüyorum. Onun için bu faaliyetler çok güzel faaliyetler dedi. Gaziantep FK tecrübeli golcü Serdar Dursun'la bir yıllık sözleşme imzaladı. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı ve İstanbul'daki Burhan Felek Spor Kompleksi'nde düzenlenen Avrupa Büyükler Modern Pentatlon Şampiyonası'nın yarı finallerini takip etti. Yerlikaya, Türk Modern Pentatlonu'nun uluslararası alanda büyük başarılar kazanacağına inandığını söyledi.

Hava Durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kırklareli, Çorum ve Amasya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
6: En iyi müziği dinliyorsunuz. 95.5. 95. 95.

çarpması bu. Biliyorum tanıdık geliyor bir yerlerden, yarım yavan tebessümlerden kurutulmuş çiçek.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 193.601 çocuğumuzu ailelerinin yanında sosyal ve ekonomik destek hizmetiyle takip ediyoruz. Saygıdeğer Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde yürütülen Gönül Elçileri projesiyle 11.034 çocuğumuzun 9.289 koruyucu aile yanında şefkatle büyümelerini sağlıyoruz. Biliyoruz ki hayallerini gerçekleştirme fırsatı bulan her çocuk, Türkiye yüzyılının güçlü yarınlarını inşa edecektir dedi. Arnavutköy Belediyesi tarafından gerçekleştirilen tercih destek programında üniversite adayı öğrencilerle buluşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sınav sistemiyle ilgili bu yıl, önümüzdeki yıl, ondan sonraki yıl bir değişiklik yok. Ama ne değişecek? Yeni müfredatla eğitim görüp bir sonraki yıl sınava girecek 12. sınıflar için artık o eski soru bankaları falan yok. Sınav sisteminde değişiklik yok ama sorular doğal olarak müfredata uygun hale gelecek dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çiftçilerin hesaplarına 688 milyon lira tarımsal destek ödemesi aktardıklarını duyurdu. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın NATO'nun 5. maddesiyle çeliştiği ve paralel bir ittifak yapısı oluşturduğu yönündeki iddialara ilişkin, anlaşma Türkiye'nin NATO dahil mevcut uluslararası müttefiklik taahhütleriyle çelişmemekte. Aksine bölgesel güvenliği destekleyen tamamlayıcı bir işbirliği mekanizmasının niteliği taşımaktadır açıklamasında bulundu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında iş insanlarından sokak hakkı adı altında haraç istedikleri ve 16 ayrı silahlı eyleme karıştıkları belirlenen suç örgütüne yönelik İstanbul, Antalya ve Yalova'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 27 şüpheliden 24'ü tutuklandı. 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
1: Spor.
0: Galatasaray Altyapı Gönüllüleri Derneği tarafından spora ve gençlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen kapalı futbol sahasının açılışı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Divan Başkanı Aykut Alp Derkan ve Galatasaray Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Özbek, Galatasaray olarak çocukların sporla buluşması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Çocukların yetişirken, büyürken, gelişirken spora son derece ihtiyaçları olduğunu düşünüyorum. Onun için bu faaliyetler çok güzel faaliyetler dedi. Gaziantep FK tecrübeli golcü Serdar Dursun'la bir yıllık sözleşme imzaladı. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı ve İstanbul'daki Burhan Felek Spor Kompleksi'nde düzenlenen Avrupa Büyükler Modern Pentatlon Şampiyonası'nın yarı finallerini takip etti. Yerlikaya, Türk Modern Pentatlonu'nun uluslararası alanda büyük başarılar kazanacağına inandığını söyledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından

0: Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kırklareli, Çorum ve Amasya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
1: Haber. Zonguldak'ta Radyo Kulüp dinlenir, dinletilir.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Müzeler, geçmiş ve gelecek arasında bağ kuran, tarihi eserlerin sergilendiği ve korunduğu mekanlardır. Ülkemizdeki müzeleri gezerek birçok medeniyete ait eseri yerinde görebilirsiniz. Müzelerimiz siz ziyaretçileri heyecanla bekliyor. Geçmişten bize miras kalan bu eserleri tanıyarak kültürümüze sahip çıkalım. Türkiye Cumhuriyeti, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 193.601 çocuğumuzu ailelerinin yanında sosyal ve ekonomik destek hizmetiyle takip ediyoruz. Saygıdeğer Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde yürütülen Gönül Elçileri projesiyle 11.034 çocuğumuzun 9.289 koruyucu aile yanında şefkatle büyümelerini sağlıyoruz. Biliyoruz ki hayallerini gerçekleştirme fırsatı bulan her çocuk, Türkiye yüzyılının güçlü yarınlarını inşa edecektir dedi. Arnavutköy Belediyesi tarafından gerçekleştirilen tercih destek programında üniversite adayı öğrencilerle buluşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sınav sistemiyle ilgili bu yıl, önümüzdeki yıl, ondan sonraki yıl bir değişiklik yok. Ama ne değişecek? Yeni müfredatla eğitim görüp bir sonraki yıl sınava girecek 12. sınıflar için artık o eski soru bankaları falan yok. Sınav sisteminde değişiklik yok ama sorular doğal olarak müfredata uygun hale gelecek dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çiftçilerin hesaplarına 688 milyon lira tarımsal destek ödemesi aktardıklarını duyurdu. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın NATO'nun 5. maddesiyle çeliştiği ve paralel bir ittifak yapısı oluşturduğu yönündeki iddialara ilişkin, anlaşma Türkiye'nin NATO dahil mevcut uluslararası müttefiklik taahhütleriyle çelişmemekte. Aksine bölgesel güvenliği destekleyen tamamlayıcı bir işbirliği mekanizması niteliği taşımaktadır açıklamasında bulundu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında iş insanlarından sokak hakkı adı altında haraç istedikleri ve 16 ayrı silahlı eyleme karıştıkları belirlenen suç örgütüne yönelik İstanbul, Antalya ve Yalova'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 27 şüpheliden 24'ü tutuklandı. 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
1: Spor.
0: Galatasaray Altyapı Gönüllüleri Derneği tarafından spora ve gençlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen kapalı futbol sahasının açılışı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Divan Başkanı Aykut Alp Derkan ve Galatasaray Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Özbek, Galatasaray olarak çocukların sporla buluşması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Çocukların yetişirken, büyürken, gelişirken spora son derece ihtiyaçları olduğunu düşünüyorum. Onun için bu faaliyetler çok güzel faaliyetler dedi. Gaziantep FK tecrübeli golcü Serdar Dursun'la bir yıllık sözleşme imzaladı. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı ve İstanbul'daki Burhan Felek Spor Kompleksi'nde düzenlenen Avrupa Büyükler Modern Pentatlon Şampiyonası'nın yarı finallerini takip etti. Yerlikaya, Türk Modern Pentatlonu'nun uluslararası alanda büyük başarılar kazanacağına inandığını söyledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kırklareli, Çorum ve Amasya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Her sokak başında suya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da.

mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeleri de içeren Çocuk Koruma Kanunu'yla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin 6 maddesi daha kabul edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Kayseri'nin Ankara ve İstanbul'a ulaşımını kısaltacak Yerköy-Kayseri yüksek hızlı tren hattında çalışmaların yarısını

0: tamamladıklarını bildirdi. Diyarbakır merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda dijital platformlarda kod isimlerle örgütlenen, aralarında Rojin Kabayiş'in ailesinin de olduğu, çocuklarını yitirmiş aileleri tehdit edip şantajda bulunduğu belirtilen 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden ikisi tutuklandı. Ticaret Bakanlığı, Türk İş Dünyası'nın küresel pazarlardaki rekabet gücünü arttırmak ve ihracatta sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla dünyanın dört bir yanında görev yapan ticaret müşavirleri ve ataşeleri tarafından hazırlanan 80 ülkeye yönelik 107 sektörel pazar araştırması raporunu ihracatçıların kullanımına sundu.
1: Spor.
0: Galatasaray Altyapı Gönüllüleri Derneği tarafından spora ve gençlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen kapalı futbol sahasının açılışı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Divan Başkanı Aykut Alp Derkan ve Galatasaray Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Özbek, "Galatasaray olarak çocukların sporla buluşması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Çocukların yetişirken, büyürken, gelişirken spora son derece ihtiyaçları olduğunu düşünüyorum. Onun için bu faaliyetler çok güzel faaliyetler," dedi. Gaziantep FK tecrübeli golcü Serdar Dursun'la bir yıllık sözleşme imzaladı. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı ve İstanbul'daki Burhan Felek Spor Kompleksi'nde düzenlenen Avrupa Büyükler Modern Pentatlon Şampiyonası'nın yarı finallerini takip etti. Yerlikaya, Türk Modern Pentatlonu'nun uluslararası alanda büyük başarılar kazanacağına inandığını söyledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kırklareli, Çorum ve Amasya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
5: Bazen en yeniler, bazen eskiler, ama hep en iyi, en iyi. Kaliteli müzik, Radyo Kulübü.

0: mutluluk bulaşıcıdır. Eğlence kalıcı. Müzik günün bir parçası.
1: Ritimle dans et.
0: Olmazsa olmaz.
1: Yeni heyecanlar yaşamaya hazır mısın?
0: Ritimle dans et.
1: Aç radyonu.
0: Aç radyonu.
1: Aç radyonu.
0: Aç radyonu.

0: Dikkat dikkat. Radyo dinleyicisi. Hazır mısın?
1: Evet. İyi bir haber almanın tam zamanı.
2: Baksı Show başlıyor.
1: Ne?
3: Sonunda.
1: Şimdi mi? Evet. Şimdi.
4: Bence bu muhteşem.
5: Koltuklarınızı yatay konuma getirin. Emniyet kemerlerinize bağlayın. Hatta düğüm atın.
6: Bunu ne kadar uzun zamandır bekliyordum bilemezsin.
5: Geri sayım başladı. 5, 4, 3, 2, 1, 0, 0.
7: Artık başlasın.
2: Baksı Show başlıyor.
8: Öylesine ölümcüldü ki düşmanları onun büyük muhteşemliğinin parıltısından kör oluyordu.
9: Gözleri!
10: Fazlasıyla muhteşem!
9: Ve çok çekici.
11: Hakkını nasıl ödeyeceğiz?
2: Baksı Show başlıyor.
12: Baksı Show. Baksı Show.
13: We don't deal with no disguise. Keep the burn.

Orada biri var mı acaba? Efendim herkese merhabalar, kucaklar dolusu selamlar, sevgiler, saygılar. Burası bölgenin en çok dinlenen radyo istasyonu, tabii ki Radyo Kulüp 95.5 frekansından yayın yapmaktayız. Maxi Show'dasınız, Maxi ile birliktesiniz, yani benimle birliktesiniz. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Saatlerimiz 20.14'ü göstermekte. 22'ye kadar bölgenin en çok dinlenilen, en farklı radyo istasyonunda, en manyak radyo programında Maxi Show'da olacaksınız. Maxi Show. Her zaman olduğu gibi en güzel şarkıları ve en özel şarkıları sizlerle buluşturacağız bu akşamda. Instagram üzerinden de birazdan yayınımızı aktif hale getireceğiz. Dileyen de Instagram'dan aramıza katılabilecek. Instagram'da Maxi Show 1 Instagram hesabında canlı yayında olacağız. Beni takip alabilirsiniz. Maxi Show 1 Instagram hesabım. Hadi o zaman şöyle güzel bir şarkıyla, bir Bitter adlı çalışmasıyla İrem Derici'nin bu güzel şarkısıyla programı açalım. Sonrasında bakalım hangi şarkılarla Maxi Show devam edecek. O zaman geliyor İrem Derici, İlhan İrem bir adım az daha geliyor. Şarkının ardından ben...

Efendim, İrem Derici'nin ardından yine burada olmaya devam ediyoruz. Bitter radyonuzda olmuştu. İrem Derici'den sonrasında buradayız. Maxi Show 1 Instagram hesabım. 22'ye kadar buradayız. Şu anda evinde, arabasında, iş yerinde kimler, nerelerde, ne şekilde dinliyor ise hepinize tekrardan selamlar ve sevgiler göndermiş oluyoruz. Bu arada çok sıcak hava. Bilmiyorum, bulunmuş olduğunuz ortamda klima var mı sizde bu sıcaklarda? Hatta bu nemden şikayetçi misiniz? Hani hava sıcaklığı bir yana, nem bir yana. Bu nem olmasa bu kadar sıcak olmaz derler ya. Ya öyle mi acaba? İnsan bu kadar da böyle sıcak olunmaz ki ya. Ya utanır insan, böyle güzel olunur bu diye bir şarkı var ya. Utanır insan, yani böyle sıcak olunmaz. Böyle sıcak olunmaz.

paylaşmıştı. %100 nem olsa ne olur denmişti. %100 nem oldu herhalde değil mi? Bugün buradaki yani şu anki nem oranı kaç, şöyle bakmak istiyorum ama bugün %100 neme ulaştık mı? Adana ulaşmış %100 neme. Şöyle anlık olarak bakıyoruz, 26 derece gösteriyor şu anda hava sıcaklığı. Yani derken 25 dereceye düştü. Ya yani çok da düşmedi ama düşmüş. Havadaki nem oranı %77 gösteriyor benim telefonumda şu anda.

hissedilen sıcaklıksa 27 deniliyor ama ben bu 27'yi sanki 57 gibi hissediyorum. Bilmiyorum, bana mı öyle geliyor ama. Peki. Bu sıcak havalarda içimizi serinletecek o güzel şarkıyla program devam etsin. Diyeceksiniz bir şarkı içi serinletir mi? Serinletir de diyebiliriz, serinletmez de diyebiliriz. Yani ne dediğimizi biz de bilmiyoruz sıcaktan. Pekala. Geleceğim birazdan, hiçbir yerlere kaybolmayın. Tavla, tavla beni tavla, salla pulları zarları.

Peki hala devam ediyoruz. Salla salla beni salla. Ya bu havada da olmaz tabii yani. Bu havada da nereye nereye nereye? Kim ki bir salıncak da olabilir değil mi? Dağda nasılsınız? Ben geldim diye mi kasıldınız? Bugüne özel mi toplantınız? Cenazem mi var? Işıl ışılsınız. Özellikle bu şarkıyı araçlar içerisinde dinleyenlere armağan ediyorum. Biraz daha sesini açın radyo.

Devam ediyor. Şimdi ise çilli bom bom bom. Oo çilli. Çilli sevgilim çilli. Aman çilli çilli. Radyonuzda olacak. Hani bu sıcak havalarda, bu nemli havalarda içimizi artık serinletecek mi deriz. Daha mı çok yakar bilemeyiz de. Hani gönül isterdi ki öyle şarkılar olsun ki içimiz serinlesin. İçimizi yakacak şarkılar var. Bak bir serinlik geldi gibi oldu ama yok. Aa güvercin geldi. Bak hep sen yapıyorsun, güvercine söylüyor bu arada orada. Güvercin geldi gece gece. Akşam akşam. Hani kuş geldiği zaman haber getir derler ama bakalım ayağında da bir şey yok, gagasında da bir şey yok. Hep oraya pisliyor bak. Çilli seni. Evet guguk. Kukuk mu? Kukuk. Çilli sevgilim çilli. Aman çilli çilli. Çilli yavrum çilli. Çilli bom radyonuz olsun. Sonrasında ben yine burada olmaya devam edeyim. Kimler nerelerde ne şekilde dinliyorsa bu şarkı benden sizin için gelmiş olsun o zaman. Size geliyor. Hey sana sana. Bana mı diyorsun? Evet sana. Lili aramıza katıldı Instagram'dan. Hoş geldin sevgili Lilişko. Çilli bom yapıyoruz biz de. Çilli bom. Bom bom çilli bom bom bom. Bir yandan da güvercinimiz var burada. Güvercin geldi cama. Aha iki tane oldular. Herhalde biri dişi biri erkek olsa gerek. Hemen camın kenarında duruyor. Gelsene yanıma. Gelsene yanıma. Guk guk, evet guk guk guk guk.

0: Bu programı dinlerken günün tüm yorgunluğunu üzerinden atacaksın. Neşet olacak, belki de dünyanın en mutlu insanı olacaksın. Haydi durma. Aç radyonun sesini. Nerede istersen orada dinle.
1: Maxi Show.
0: İster evde, ister işte, ister bir bincin tepesinde bungee jumping yaparken, ister aracınla sol şeritten seyir halinde, ister yemek yaparken, ister otururken, ister ayakta, hatta yapabiliyorsan amuda kalkarak dinle. Ama sadece dinle. Kendinden çok şey bulacaksın.
1: Maxi Show devam ediyor.
2: Program devam ediyor. Sevgili Oğuz aramıza katıldı. Oğuz Fırat Akça aramıza katıldı. Hoş geldin Oğuz diyoruz. Herhalde bir geldi gitti mi acaba, bir nanik mi yaptı bize? He? Hani gelip gidenleri nanik yaptı diyoruz ya biz. Şöyle nanik diye bir kornamız vardı. Heh, nanik. Evet, yapmamış buradaymış. Evet. sevgili Oğuz hoş geldin. Aa yapmış mı? Aa yapmış. Bir bakıyoruz bir kişi izliyor, bir bakıyoruz. Yok buradayım diyor. Ben hani bir görüyorum bir görmüyorum ya. Ondan kaynaklı. Herhalde internetsel bir şey olsa gerek. Yani üstte yazıyor şu katıldı bu katıldı. Katılanı görüyorum. Bazen o iki kişi var şu an. Bire düşüyor. Bazen 8 oluyor. Bazen 15 oluyor. Oluyor da oluyor. Buradayım demiş. Evet buradayım diyor. O zaman sevgili Oğuz'a güzel bir şarkı armağan edelim. Sırada öyle bir şarkı var ki çalkalı hadi adamım. Aslında ben bu şarkıyı Volkan'a armağan etmem lazım. Değil mi? Volkan'a gel.

Geçenlerde bir video paylaşmıştı, vallahi bayıldım ona. Bittim yani. Deniz kaplumbağası değil mi? Michelangelo. Hani insan denize anca böyle atlayabilir ya. Böyle atla, böyle bir atlama yok sevgili dinleyenler. Volkan'ı bilirsiniz. Eski dinleyenlerimiz. Çok önceki zamanlarda işte Max Show'da hemen yan tarafında, yancı olarak yan tarafta konuşuyordu bir dönemde. Bilenleriniz illaki vardır. Yani denize uzun atlama yapıyor. Biraz uzun olduğu için herhalde ondan kaynaklı bu. Michelangelo. Michelangelo. I love you baby. Atlamayı sever. Hello demiş sevgili Pino, aramıza katıldı. Pino hoş geldin, sefalar getirdin. Biz de az önce güvercinlerden bahsediyorduk. Ben burada konuşurken cam kenarına bir tane güvercin geldi Pino. Sonra bir baktım bir tane daha geldi. Bir baktım. Üçüncü geldi gitti. Hani üçüncüyü diğeri kovdu. Sen dedi hayırdır dedi ya. Böyle az önce kamerayla gösterdim. Gelen şey kaplumbağa edecektim bak. Bir kaplumbağa Michelangelo var bizim. Onun değil de güvercini gösterdim ama sen görmedin. Şimdi birazdan gelirse yine gösteririm. Yaptığı hareketleri, bir şeyler yapıyorlar burada güvercinler. Hadi güzel bir şarkı arası. Bu şarkıyı Oğuz Fırat Akçı'ya armağan ediyoruz. Keyifli dinlemeler o zaman. Geliyor, geliyor, geliyor. Çalkala hadi adamım. Aynı zamanda Volkan'a da gelmiş olsun bu şarkı. Volkan'ın da dün doğum günüydü. Dün doğum günüydü. Buradan da doğum gününü kutlamış olalım. Biz kutladık dün ama yani buradan kutladık, o duymadı. Yine duymayacak olsun. Kalp yoluyla biz gönderiyoruz. Bir de şarkı göndereceğiz ama şarkının zamanı var.

Volcano. Program devam ediyor. Evet, Volcano herhalde gelemeyebilir. Ya misafirlikte, az önce beraberdik. Az önce kuafördeydi ya. Gelmiş olsa Michelangelo gelse şöyle bir şarkı çalacak buna. Evet, Volcano'nun şarkısı bu olacaktı. 1980'lere dayanıyordum bu şarkı. 1987 herhalde. Ninja Kaplumbağalar, Michelangelo.

Ben Michelangelo'nun canlı canlı atlayışını görmek isterim. Yani öyle videodan falan değil. Canlı canlı o suya böyle şulağa at diye yapışması var ya, hani onu canlı canlı görmek isterim. Yani. Tabii göbecik de göbek de biraz önden gidiyor. O da var yani. O kadar göbek bende olmuş olsun. Benimki de böyle püş diye pişerim ya. Hala program devam ediyor. Güvercinlerimiz orada guguk guguk guguk. Ne yapıyorsunuz? Hayırdır siz ya? Aile var, aile var. Hiç boş bırakmaya gelmiyor bunları. Hiç boş bırakmaya gelmiyor. Ya şimdi bizim Aslı olsa derdi ki belgesel mi çekiyorsun? Bir kere kaplumbağalardan bahsediyoruz ya. Kaplumbağaları yolda gördüm. Kütür kütür kütür kütür. birbirlerine çarpıyorlardı. Yani çarpışırken videosunu çekmiştim. Bunlar da guguk guguk yaparken, yani hiç olsa olmuyor. Aile var burada ama ya. Yani sevgili Pino, hep bir bana denk gelir bunlar. Hep bir bana denk gelir. Yani bir sineği bile, bildiğin sineği bile böyle görebiliyorum ya. Allah Allah, Allah Allah. Aile kurup balayına gelmişler sana diyor. Tabii o Maxi Otel. 8 yıldızlı bizimki. Ultra her şey dahil.

0: hadi bakalım. Ah Cici Kız radyonuz olsun. Bu şarkımızda sevgili Pino Can'a armağan ederim. Cici Kız sana giriyor. Evrenin gözü demiş. Gözü gözüne soktuğu evrenin gözü gözüne soktuğu mesaj olmasın bu diyor. Bilmiyorum, ben kelebekleri de gördüm birbirine yapışmış şekilde. Kelebekleri de gördüm. Hatta kelebek de değildi. Biz ona şey, bazıları Yusufçuk kuşu diyor. Yusufçuk kuşu. Helikopter böceği de, böcüğü de denilebiliyor onlara. Onlar da yapışık şekilde böyle dolaşıyorlar. Bakalım. Aynur Sarı aramıza katıldı. Aynur Hanım, siz de hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Peki Cici Kız'la...
1: Ben introya giriyorum. Son bir,
0: iki... Ya ben bu şarkıyı değiştirmek istiyorum ya. Bu şarkının kaydı biraz bozuk. Ben Pinocuğuma, Pinocan'a başka bir şarkı çalacağım. Başka güzel bir şarkı. Armağan edeceğiz. Pinocan'a gelecek. Ha, buldum ben şarkıyı. Buldum. Şarkı bu, Rüzgar Gülü geliyor. Sevgili Pinocan, senin için gelecek bu şarkı. Şarkının ardından yine burada olmaya devam edeceğiz. Bu sıcak havalarda, bu nemli havalarda içimizi serinletecek o şarkı. İşte bu şarkı, Rüzgar Gülü. Daha esmedi ama guguk guguk. Yapma gözünü seveyim. Düşeceksin, düşeceksin. Gerçi güvercin niye düşsün ki ya? Kanatları var değil mi? Havada nasıl oluyor çok merak ediyorum.

Aman ve Rüzgar Gülü radyonuz oldu. Hayalimdeki arsız kadın. Neredesin sen arsız kadın? Güzel, güzel bir söz değil mi? Hayalimdeki arsız kadın diyor ya. Oraya bitiyorum ben bu şarkıda ya. Pekala, sevgili Lilişko aramıza katıldı. Hoş geldin Lilişko. Sefalar getirdin Lilişko. Dur, niye gülüyorsun? Her şeye gülüyorsun. Ona gülüyorsun, buna gülüyorsun. Bu arada beni siz ifşa edeceksiniz ya. Beni ifşa etmişler. Beni linç etmişler. Beni arada vezir de etmişler. Rezil de etmişler. Yok, rezil olmamışımdır da. Anlatacağım, onu da anlatacağım. Oo, Lili gelmiş diyor sevgili Pino. Yettim fırlamacım demiş. Yettim. Neydi? Süperman miydi? Yetiştim. Maxi. Lili, seni görünce aklıma geldi. Bak, dünkü olay ne oldu? Dönmedim bana demiş. Ben de merak ettim. Dün ne oldu? Evet, bir şey öyle dedikodu sağlam gözüküyor. Gribet time. Hoş buldum fırlamacım, sen nasılsın demiş. Ben nasıl olayım, nasıl olayım?

Böyle denize girecekken ayağımdan kaymış, terlik gibiyim, biraz tedirgin. Kaçırdım diyor. Yok, çok şey kaçırmadın aslında ama. Daha belgeseli göstermedim. Belgesel vardı burada. Bak, Lili de kaçırdı o belgeseli. Burada güvercinler vardı. Guguk guguk yapıyorlardı. Kamerayı çevirdim. Biri birinin böyle gagasının üstüne şey yaptı, gagaladı yani. Sonra üçüncü de gelince diğeri diğer güvercini kovdu. Güvercinler arasında bir şeyler oldu. Bu arada Doğan Can hoş geldin. Arsız mı diyoruz, diyor demiş, atsız mı? Hayalimdeki atsız kadın mı? Ben arsız kadın diyorum. Bir bakalım, hayalimdeki arsız kadın mı, atsız kadın mı? Ne diyor? Ben de merak ettim. Bakalım hayal ne? Hayalimdeki arsız kadın. Ben de diyor çevirdim onu, hayalimdeki arsız kadın. Seni arsız urlanma, uslanmaz. Pardon. Yani arsız da olurmuş değil mi? Olmaz mı yani sevgili, ben Lilişko'ya soruyorum. Lilişko, olur mu hayalimdeki arsız kadın şarkıda olmaz mı? Burada diyor ya hayalimdeki atsız kadın mesela. Aynı zamanda Oğuz'a da sormuş olayım bu şarkıyı. Şarkının sözünü Oğuz Fırat Akçı'ya da soruyorum. Şarkıyı boşaldık ya. Herhalde şuradaydı, dur. Hayalimdeki atsız kadın diyor ya, hayalimdeki arsız kadın olmaz mıymış şarkıda? Bak şurada, evet. Hayalimdeki arsız kadın olmaz mı? Olur, olur. Ben belki arsız seviyorum, olamaz mı ya? Ben belki arsız kadın seviyorum, olamaz mı ya? Atsız diyorum Teoman, ben arsız seviyor olamaz mı ya? Evet, Michelangelo aramıza katıldı efendim. Michelangelo. Arsızdır o diyor bak. Evet. Doğancan arsızdır o demiş. Oğuz Fırat'ta arsız. Ah arsız kadın. Ah. Ne hoş hayallerim var Maxi demiş. Yani hoş hayallerim, o biraz fanteziye giriyor ama. Diyor ya, fıstık benim olacak diyor, alacağım. Dinozorlarsız diyor. Alt fonda çalan şarkı hatırlıyor musun Volkan? Alt fonda bir şarkı çalıyor bak. 90'ların hatta 80'lerin çizgi filmi Ninja Kaplumbağalar. Donatello, Michelangelo. Hadi söyle canım benim be. Allah gönlüne göre versin diyor.

Ya ben yıllar boyu Barış Manço'nun Hal Hal şarkısının başında H olmadan olan versiyonunu var zannediyordum. Yani meğerse şarkının adı Hal Hal'mış. İşte yıllarca ben onu öyle zannettim. Peki sizin var mı böyle bazı şarkıları yanlış anladınız? Atsızdır o demiş. Ya atsızdır da arsız olma, arsız olmaz tabii ki canım. Benim arsız niye seveyim ben? Şimdi bir geri vites yaptık ama. Arsızlardan korkarım ben. Utanmaz arlanmaz arsız seni. İşte bu yüzden Allah gönlüme göre vermiyor Pino. Vermiyor işte, vermiyor gönlüme göre.

ki gönlüm olmayanı da yok da yani. Ha, buradaki mesaj yok anlamına geliyor. Evet, atsız duru demiş, arsız duru demiş. Bir karar verin arkadaşlar, arsız mı atsız mı?

Evet, Michelangelo gitti herhalde. Değil mi? Michelangelo gitti. Gönlüne göre versin o zaman. Vermiyor, yok.

0: Şimdi ben bu şarkıyı sevgili Lil'den öğrendim. Yani ben bu şarkıyı bilmiyordum daha önce. Şimdi çalacağım şarkıyı. Müsait değil, o gitsin diyor. Evet, müsait olmadığını ben tahmin ediyorum. Şu an ya misafirlikte ya bir yerde o. Yani misafirlikte herhalde. Şimdi iyi yayınlar Max demiş. Teşekkür ediyorum. Serkan katılmış aramıza, bakalım. Evet. Şarkı geliyor. Lili seviyor bu şarkıyı. Alkış yok mu? Yaşar'ın şarkısı var ya diyor, bu gece gel ya da bu gece gel, bu gece de gel ya da bu gece gel. Ya bu gece gel ya da bu gece gel, ya bu gece gel ya da bu gece gel. Şarkıyı karıştırdım ya, bu gece gel diyor da yani o kadar bir şarkıda bu gece gel, bu gece gelsin o gece, niye gel, demek ki gelmek istemiyor. Bazı şarkılarda var mesela nananay nananay nananay nananay nananay nananay nananay nananay. Hatta geçtiğimiz günlerde dedik ya, hani sormuştum bu şarkıda kaç defa nanay diyor diye. Kendimi tutmayı. Yine nanay geçen birçok şarkı var. Var imiş, evet var imiş, ben de yeni fark ettim. Cilveli Oy Nanay da var mesela. Yine nanay ile ilgili 80'li yıllarda çıkan bir şarkı var. Tuhaf oluyorum seni görünce. Bir tuhaf oluyorum seni görünce, bak Pino da oynamaya başladı şarkıyla. İçimi hoplatıyorsun diyor şarkıda. Kanımı kaynatıyorsun. İçimi hoplatıyorsun. Ayla Nilgün, bayağı hoş geldin. Aklımı oynatıyorsun. Delilendim sana. Şimdi Ayla da diyecek ki ulan ne oluyor burada diyecek. Aylacığım, şarkının adı içimi hoplatıyorsun. Ondan bahsediyorsun. Bazen öyle şarkının üzerine konuştuğum zaman bazen yanlış anlaşılıyormuşum. Aklıma bin türlü çılgınlık gelir. Benim de çok geliyor. Kendimden geçerim seni görünce. Ah ah. Şeytan diyor tut elinden al götür.
1: Oha, fon oldum yani.
0: Deli oluyorum seni görünce. Şeytan ne diyormuş? Tut diyormuş, elinden al götür bunu diyormuş. Bir tuhaf oluyormuş onu görünce, evet bakalım. Kendimi tutmayıp uysam şeytana. Uyabilirsin abicim. Selam abi. Yalmalardım seni kaçırıp da ormana. Bir dakika. Selam abi, burada niyeti biraz bozdu gibi. Seni diyor yağmalayıp diyor kaçırırdım ormana diyor. Yani şeytana ben uysam diyor seni çoktan ormana kaçırdıydım diyor. Neden orman? Hayır, neden orman yani? Neden orman? Neden orman? Orman neden yani? Neden orman oluyor? Orman olmasa olmuyor mesela, deniz de olabilir. Ormana biliyorsun karşı koymak zor bana. Burada kendine güven, o kadar güveniyor ki Selami Şahin, diyor ki biliyorsun diyor karşı koymak zor bana diyor. Yani sen bunu bilebilirsin Selami Şahin, ama karşı taraf bunu ne kadar biliyor? Ya da gerçekten biliyor mu? Ki biliyorsa neden ormana gidiyorsun? Ya orman ne alaka?

0: Hani karşı koymaz biliyorum, ormana kaçırır seni.
1: Sun karşı koymak zor bana, bir tuhaf oluyorum seni görünce.
0: Şimdi diyor ki bir tuhaf oluyorum seni görünce diyor. Burada demek istiyor ki yani yakında diyor orman var ise diyor orman diyor. Orman yoksa diyor. Ha yoksa ne olur onu çok merak ettim.

0: içimi hoplatıyorsun. Ben diyor şeytana uyarsam diyor seni diyor ormana götürürüm diyor. Çünkü diyor sen benim içimi hoplatıyorsun diyor, kanımı kaynatıyorsun diyor. Yani sana delileniyorum diyor. Diğer bir tabi halleniyorum demek istiyor. Yani burada bir iş ve bir cilve söz konusu. Sen beni bir tuhaf ediyorsun, içimi hopluyor diyor güm güm güm güm. Kalbim güm güm güm. Buradan yapalım da bak. Bak. Buradan alalım evet. Sürekli ormana gidenler diyor, cevap versin diyor. Evet, ormana gidenler cevap versin. Gelir, kendimden geçerim seni görün. Bak kendinden geçmek de hani ormanda kendinden geçir.
1: Tut elinden al götür. Deli oluyorum seni görünce.
0: Ben çok ormana gidiyorum ama.
1: Kendimi tutmayıp uysam şeytana. Yağmalardım seni kaçırıp.
0: Şimdi bu da şeytana da yazık günah yani. Ona da yazık günah. Ya, suçu yok. Hiç suçu yok.
1: Da ormana. Biliyorsun karşı koymak zor.
0: Acaba hani bir taraftan şeytan böyle geliyor. Sağdan mı soldan bir yerden geliyor. Hani geliyor diyor ki. Al al al Selami al bunu götür ormana. Ormana götür bunu. Götür bunu ormana. Ormana. Diyor mu acaba?
1: Tuhaf oluyorum seni görünce.
0: Hani bir yandan fısıldıyor. Bak bir tuhaf oluyorsun. Tuhaf oluyorsun. Bak içini hop diyor. Selami içini hop diyor. Yapma yap Selami. Bir taraftan da birisi diyor yapma. Selami yapma.
1: Sana yap.
0: Şimdi burada kamera açık olmazsa ben seslendirme de yapacağım ama. Selam.
1: Delilendim sana yar.
0: Ah öleceğim pilom ya demiş. Ay. Buluşma konumu gölge buluş diyor. Ya bildiğin gibi değil gölge yani. O bildiğin gibi değil. Sanki dersin benim gölgeyle biz ormana gidiyoruz sürekli yani.

0: şeytanım.
1: Uy Selam abicim.
0: Yağmalardım seni kaçırıp da ormana.
1: Evet.
0: Biliyorsun karşı koymak zor.
1: Şimdi burada Selami Şahit kendinden bahsediyor. Yani biliyorsun karşı koymak zor bana diyor. Hiç karşı tarafı düşünmüyor. Acaba yani hep diyor ya kendini methediyor. Hep diyor yani biliyorsun sen bana diyor karşı koyamazsın diyor. Senin bana karşı koyma şansın yok diyor. Sen biliyorsun karşı koyulmaz bana diyor ya. Yani biraz karşı tarafı düşünmek lazım. Ya karşı tarafta baskın çıkarsa. Ya sen Selam abi karşı tarafa karşı koyamazsan. Sen diyorsun ya tutup kolundan ormana götüreceğim. Karşı taraf seni tutup götürürse ormana. Dağ bayıra. Ovaya göle.

0: hakikaten diyor gölgenin dört tarafı ağaçtı, orman mıydı orası Max demiş, orman falan değil değil mi?
1: Bir tuhaf oluyor.
0: Allah Allah, bir tuhaf oldum bak şimdi.
1: İçimi haplatıyorsun, kanımı kaynatıyorsun, aklımı oynatıyorsun.
0: İyi akşamlar ahali diyor sevgili Minnoş'umuz da aramıza katıldı.

Lili'cim sen bilmiyorsun, bu aralar gölge atıyor Max'i çok da güzel bir gölge bulmuş, gidip bakmamız lazım diyor. Yani düşündüğünüz gibi bir şey yok yani. O gölgedeki arkadaş arkadaş yani. İçimi hoplatıyorsun. O ayrı bir şey de yani. Nereden nereye geldik şimdi? Nereden ne? Biz bir şarkı arası verelim. Çok da sıcak oldu ya. Çok da sıcak oldu. Evet. Sonrasında beni TikTok'ta ifşa etmişler. Ben de bugün öğrendim. Birisi gösterdi, bu sen misin dedi. Bakalım bana mı benziyordun? Bana bir benmişim. Ya yani hakikaten ifşa olmuş, şöyle ifşa olmuşum, ifşa da değil de hani Instagram'da video paylaştım, yine yayından bir video. Şeyle ilgili, aşk tanrıçası Eros olsaydınız ilk okulu kime ataydınız videoydu. Bunun bir bölümünü kesmişler. Çünkü ben onu paylaşmak istedim, paylaşamadım şarkıdan dolayı. Sezen Aksu'nun bir şarkısı vardı, Namus şarkısı. Instagram'da kesinlikle yaşamadık ama TikTok'ta yaşadık, tamamen sessize aldı. O yüzden bir bölümünü kırpmışlar ve TikTok platformuna koymuşlar. Orada Nur'un ismi de geçiyor. Benim anlattığım kadarıyla işte bazı bölümleri kırpmışlar çünkü. Oradaki yorumlara baktım. Tabii enteresan yorumlarla da karşılaştım. Arada bana söven de olmuş. İşte arada bana sövene söven de olmuş. Düşün, birisi bana sövmüş. Birisi de çıkmış bana sövene sövmüş. Ortalık orada bir karışmış ya. Benim hiçbir şeyle alakam yok. Bana da bugün bir arkadaş gösterdi, bir müşterimiz gösterdi. Bir kızcağız dedi ki yani bu dedi sen misin abi dedi. Bakayım dedim ben miyim? Çünkü bazı kişilere benziyorlar. Ben olmayabilirim falan. Sana çok benziyor dedi. Arkada radyo bilmem ne yazıyor dedi. Bir bakayım dedim, aa bu benim. Olay bundan ibaret ya, bu ifşa değil. Arada böyle enteresan değişik yorumlar da vardı. Ah Nur ah!

konuyla ortadan gitmiş mi anlamaya çalışmaktayım diyor. Biraz uzun bir konu. Biz bir şarkı arası verelim, toparlayacağız. Hadi şöyle bir 5 dakikalık şarkı arası verelim. Belki şarkının tamamını dinlemeyiz. Arada gelirim, ben de bir hava alıp geleyim. Anca hava alıyoruz ya zaten. Şarkının adı, enteresan şarkılarla devam ediyoruz. Bugün aslında öyle bir şey yapsak mı ki ya? Enteresan şarkılar programı yapsak mı ki? Hep enteresan şarkılar çalsak mı ki? Mesela bundan sonra Hilal Cebeci, yok Hilal Cebeci değildi o ya. Tuğba İkinci'den Boynuz çalalım. Ya da Lololo çalabiliriz. Kondom olabilir. Eline beline cebine kondom. Çok sıcak diyor sevgili Ayla. Ayla yanıyorum. Ayla çok nem var Ayla. Üç kelimeyle yazdım, ona da uzun dedin ya pes diyor. Ne uzunu, ben uzun demedim ki. Çekti çekti çek çektir git. Al fotokopini çektir git. Anlayamadım ben hiçbir şey. Çekti çekti çek çektir git. Bir karıştı ortalık. Al fotokopimi, ben fotokopimi alıp çektirip gideyim. Hadi şarkıyı başa alalım. Bu şarkıyı dinleyelim. Ben seviyorum bu şarkıyı. Güzel bir şarkı. Bu şarkının ardından burada olmaya devam edeceğiz. Mavi Sakal radyonuzda olacak. Çektir git şarkının ismi. Geleceğim birazdan. Gölgeye geçin diyorum.

Gölgeye. Aklıma bir şarkı geldi. Belindeki kemer olayım.

onu bunu şunu istiyorsan çekti çekti çektir git. Peki enteresan şarkı sözleriyle program devam etsin. Varsa bildiğiniz enteresan şarkı sözleri yazınız efendim bana. Yazın, ben de buradan okuyayım bakalım kimler neler yazıyor. Yani daha doğrusu neler yazdığını ben okuyacağım ama hangi şarkı sözleri var enteresan? Tabii ki bu YouTube'da olanlar değil de normalde işte yayınlanmış olan böyle şarkı sözleri. Yoksa ben ne şarkı sözleri biliyorum öyle berber merberle ilgili. Gel biri, gel biri. O tarzda değil de hani gel biri, gel, gel biri. Onun gibi değil tabii. Mesela Lili yazmış oraya, demiş ki ne demiş ne demiş bakalım. Yazmıştı az önce, gördüydüm orada. Türkan aramıza katıldı. Türkan hoş geldin. Öyle devam edelim. Enteresan şarkı sözleriyle program devam etsin. Bakalım. Bakalım. Çok canım acıdı, çeksene elini diyor. Sarılmandan belli. Kıracağımı belimi. Belimi değil ama belümü. Bak belimi değil.

0: Evet, Erken Yoro. Ayşe Hatun Önal. Çeksene elini.
1: Özlemişsin besbelli tenimi. Unutamadığım her halinden.
0: Sen yorumla fırlamacım. Ben bunu şimdi yorumlarsam olmaz ama olur, aslında olur. Bu diyor ki burada, senin diyor ayılık var diyor. Hamurunda diyor. Yani bunun adamı, yani bu adamı derken ya, yine adamı oluyor da. Bunun şey, erkek arkadaşı, bunun erkeği. Herhalde biraz odun.
1: Sarılmamdan belli, kıracağım mı?
0: Çok böyle sert sarılıyor demek ki. Diyor ki sarılmandan belli diyor. Kıracağım mı bölümü diyor. Çok canım acı diyor. Ay diyor, çek elini diyor. Buradaki anladım, ben bunu görüyorum. Yani bu çok canı yanmış herhalde. Çok canı, yani yanlış bastım ben. Niye bastıysam onu da bilmiyorum ama çok canı yandığı için onu şarkıya dökmüş. Şarkı böyle başlıyor, böyle bitiyor. Ayılık var senin hamurunda diyor. Sarılmandan belli diyor. Kıracağım bölümü diyor. Çok canı acımış. Elini çeksene diyor. Tamam, beli tek eli belindeyse. Hadi tamam. Bunu yorumlarız da. Bunu nasıl yorumlarız onu bilmiyorum. Dün akşam yayın kapandı diyor. Elektrikleri mi kesildi? Yok. Yayın kapandı. Ben tekrardan açtım ama sen geç geldin ya da ne oldu? Tekrar öyle bir şey oldu ya. Yayın teliften dolayı kapandı. Tekrardan açtım. Sende gözükmemiş olabilir yayın. Hatta şarkıyı da çaldım yani. Bak, bu şarkıyı nasıl yorumlayacağım ben? Aslında önemli bir şarkı. Bu ablanın bir de o şimdi asker, canı neler ister diye bir şarkısı var ya.

Çok fenasını bileceğim fırlama kim acaba demiş. Eline beline diyor, cebine diyor, kondom diyor. Buradaki mesaj aslında şu. Evet, buradaki mesaj söylüyor zaten. Herkese diyor ki sana da kondom diyor. Sana da kondom. Sana da kondom. Sen gel, sana da kondom. Size de kondom. Bizim kedilere de versek mi? Diyor ki kıvıra kıvıra olmaz diyor. Her yolu denedik olmadı diyor yani. Yani onun burnunu ağzılıyor, torba diyor, büzesin diyor. Bence de canı yanmış diyor. Kim ne oldu, ne kaçırdı, bir şey oldu. Maxi resmen tuzağa çekiyorsun ama o çok zeki yorumlar diyor. Evet. Evet, enteresan şarkı sözleriyle devam ediyoruz. Yazın bana enteresan bulduğunuz şarkı sözlerini, yorumlayalım. Şarkının içerisinden geçiyoruz. Yorumluyoruz şarkıları bugün. Şarkıda ne anlatmak istiyor onu çözeceğiz bu akşamki sohbetimiz böyle olsun. İnanın çok keyifli olacağız bu akşam. Dünyaya kondom diyor.

0: Eline beline diyor. Beline ne alaka? Tamam, cebini anladım. Eline de anladım. Beline ne alaka? Eline beline cebine kondom diyor ya. Tamam, dünyaya herkese diyor, dağıtalım diyor, verelim diyor. Eline verelim diyor, kondomu diyor. Kimin cebine verelim diyor. Kiminin beline nasıl beline nasıl olacak? Bence de canı yanmış diyor. Kim neyse orada kalmıştım. Ben de hadisenin deli olan şarkıda sarılmandan belli kıracağımı belimi diyor diyor, ondan canı yanmış, evet. Ondan evet, canı yandığından şarkı yapmış ya. Hadisenin deli olan şarkısı var diyor Lişim, hadi deli olan, hadi belime dolan. Sen yorumla onu da demiş. Bence de sen yorumla Lilicim. Onu sen yorumla. Ben şimdi Ankara dolaylarından bir şarkı yorumlayabilir miyim bilmiyorum, bakalım. Düğüne gittim diyor, kaçırdım demek ki canım demiş. Ama düğüne gidersen beni orada da dinle. Şimdi kına gecesine çeviriyoruz burayı.
1: Motor geliyor motor. Can
0: evet, motor geliyormuş motor. Ben yarın haber.

Fırlama Lolitim diyor. Birisi yazmış bana, dokumacı kızlar ya lelli ya Allah diyor. Evet, Ali Akkaya Zonguldak motor ustası geldi. Bak, geçtiğimiz programda da şarkısını biliyor adam ya, hissediyor demek ki. Kankam selam demiş, evet, Zonguldak motor ustası geldi. Çoğu motorda Ali'nin imzası vardır, evet.

Bize demiş ki Pino, bir daha mı geleceğiz dünyaya demiş. Gecede burada kal, aleme dek Fadime. Saldır saldır Fadime. Fadime saldır saldır diyor. Nereye saldırıyor Fadime? Bu gece

Evet, Zonguldak'ın motor ustası Ali Akkaya aramızda mı? Hala burada değil mi? Zonguldak'ın motor ustası. Çoğu motorda imzası vardır Ali'nin. Şahsen ben geçtiğimiz programlarda da anlattım. Ali'nin imzasına ben bir motorda denk geldim yani. Anlaşılıyor. Ali'nin imzası motorun arka bölümünden baktığın zaman yazmış Ali. Motora yazmış. Ali demiş. Artık kısaltılmışını yazmış isminin, soy isminin yani. Yapıştırmış motora, nasıl böyle şullap diye yapıştırdıysa böyle. Evet, gel günaha girelim, yanalım gitsin, inceldiği yerden kopsun. Bunun da enteresan geliyordu bana. Bu videoyu TikTok'a koyma diyor, viral olmak istemiyorum. Ben bir yere koymadım. Instagram'dan alıp orayı kesip koymuşlar. Ben sadece denemiştim ama olmadı. Zaten o platforma biraz yabancıyım ben. Çıkıp ne yap, dans mı edeyim orada? Benim şarkım diyor. İşte sen, ben şarkıyı yayınladım, hissetti adam geldi. Zonguldak'ın motor ustası.

0: Batı Karadeniz'in motor ustası da diyebiliriz. Yani biraz açıldı. Marmara falan, İstanbul'da falan açıldı. Yani orada da motor tamir ettiği görülmüştür yani. En son uçakta bir yere gidiyordu. Herhalde dedim motor tamirine gidiyor adam. Ya kahkaha attım diyor Ayla. Ayla biz onun için buradayız dedim yani. Şarkıları yorumlayalım biraz bu program enerjik geçsin. Evet bu şarkıyı yorumluyoruz. Gel diyor günaha girelim. Yanalım gitsin. Hem günaha giriyorsun hem yanıp gidiyorsun. İnceldiği yerden kopuyor. Enteresan. Hani diyor bir yandan isterim bir yandan istemem. Kızım seni Ali'ye vereyim mi? İstemem bu bacım istemem. Onun adı diyor Ali. Uymadı. Ali uyduramadık bunu yani. Ha, kızım seni Engin'e vereyim mi? Onun adı Engin. Babası çok zengin. Evde kalan kızların sen olasın kocası diyor. Bana diyor bunu. Sus artık demiş Ayla. Susmam. Susmam. Susmam.
1: Kızdır ki hurmalar götümü

0: Arada böyle yanlış efektlere basabiliyorum, evet. Yanlış bir yere basabiliyoruz. Bir şey duymadı herhalde değil mi? Duymamıştır diye düşünüyorum ya. Uydurdum ben diyor. Senin uydurduğunu ben tahmin edebiliyorum ama onu şey yapmayalım. Sen herhalde şöyle bir şey uydurmuşsundur. Bak şimdi geliyor.
1: Değerli dinleyiciler, burası Çayırbaşı Stadı. Lig'in en önemli ve heyecanlı maçlarından birisi başlamak üzere. Takımlar sahadaki evet. yerlerini aldılar. Yeni transfer Hasan'ın takımı turp gibi sağlam görünüyor. Rakip takım ısınmakla meşgul. Hasan yiyecek gibi bakıyor rakibine.
0: Hasan top geliyor. Ali.
1: Yıldız, Hasan, bütün ustalığını gösteriyor Hasan.
0: Aman yarabbim.
1: Ne harika girişler, Yıldız Hasan.
0: Hasan yapma.
1: Hasan, bunlar ne harika girişler.
0: Hasan dur
1: çalımların
0: Hasan.
1: Kralı, at Hasan çalımları.
0: Yapma Hasan.
1: At Hasan.
0: Hasan dur.
1: Yap Hasan. At Hasan. At Hasan.
0: Hasan bırak Hasan.
1: Hasan dur. Hasan yaklaştı kaleye Hasan.
0: Tamam dayan Hasan. Hasan dayan.
1: Diyor top. Hasan şutunu atmak üzere Hasan.
0: Yapma.
2: Atma.
1: Bastırıyor Hasan.
0: Bastır Hasan.
1: Bastırıyor Hasan. Hasan ilerliyor.
0: İle. Hasan vurdu, gol oldu. Çene mi ağrıdı diyor sevgili. Bino. Günaha girelim diyor, günah kız. Ben bir şey diyeceğim ama buradan söylenmez o. Günah olur mu?
3: Bir şey oldu mu Ramazan?
0: Ramazan bir şey oldu mu? Olmadı.
4: Hayırdır bu arkadaş kim? Tanıyor muyuz?
0: Ben tanımıyorum. Maxi'ye malzeme ama abartma uyarı sistemine geçeriz diyor. Konuyu değiştir Maxi. Şov Deniz diyor. Anlamadım ben ama. Evet, uyarı sistemi. Hani ben bazen burada bazı şeyleri böyle bipleyebiliyorum. Çünkü bizi de denetleyen bir kurum olduğu için ben hep söylüyorum, burada ne kadar böyle biplemeye çalışırsam beni de bir gün biplerler. Evet. Beni bir biplerlerse öyle böyle biplemezler. Şimdi yine farklı bir şarkıyla program devam edecek. Alo ile devam edeceğiz. Bu şarkı, zannediyorum ki bu şarkıyı Pino çok seviyordu. Bu da enteresan şarkılardan bir tanesi.
5: Alo.
0: Alo.
5: Aşkım

0: Evet, sevgili Minnoş beni düşünüyor. Diyor ki yazmayın diyor böyle şeyler Maxi diyor. Bak kendini tutamıyor diyor. Yakacak kendini diyor. Ya. Alo, alo, Adana, Adana çıkar hadi, alo. Son kez dinle. Gülşen'in de var diyor bir şarkısı. Senden başka çözmem gömleğimin düğmelerin diyor.
1: İyi halt
0: etti. İyi halt etti. Alo. Alo.

0: Maxi vallahi ben ustuyum da bu kızlar bir şey olmuş diyor bu akşam. Affet aşkım. İpin ucunu tutturamıyoruz bir türlü demiş. İpin ucu kaçtı. Bana ne oldu ben de bilmiyorum diyor sevgili Pino. Sevgili Pino ne oldu sana? Aşkım susma. Alo.
1: Alo, alo. Bu aşka kıyma.
0: Şirinden bir tane de sen söyle günahı bana yazılsın diyor. Evet yani söyleyeceğin şarkının günahı şarkının günahı olmaz ya. Yani bazı şeylerin günahı olur mu? Olmaz ya olur mu?
1: Alo. Aşka kıyma. Alo, alo, aşkım tövbe.
0: Manuş babında var ya gülüyor bak eteği belinde gülde takmış. Gel günah şey neydi ya? Ona da yay veririz. O şarkıyı da yorumlarız bak dur.
2: Oyununa geldin.
3: İyi halt ettin.
2: Alo.
0: Alo. Alo. Alo. Ho ho. Manuş babanın da bir şarkısı vardı. Geliyor bak kalem kaçtı, eteği belinde gül de takmış. Yar işte yıkadım yorganı, yastığı, çarşafı. Gel koynuma gel bu gece. Günahı sevabı benim boyuma böyle bir şey diyordu ya. Bu da enteresan gelmişti ama güzel şarkıdır. Gökhan Tepe bayıldım.

Pino Can da diyor ki beni diyor gaza maza getirme diyor, hep senin yüzünden oluyor bu diyor. Sen bütün suçu sensin diyor. O da kendi sütünü Lili'ye atıyor.

buradaki mesajlar şu yani, diyor ki yani ben bu onu diye çok sevdim diyor. Hadi gel diyor, bize gidelim diyor, orada bir bakayım ben ona diyor. Çöz onu. Hadi gel bize gidelim. Karşıda

0: tarafta acaba şey mi? İşte diyor ki ne bileyim kolyeni çok sevdim çıkar onu bebeğim çıkartıp işte gömleğini çok sevdim çıkar onu bebeğim gel bize niye size gidiyorsunuz? Mustafa Sandal'ın şey sabah olmuş da kimin umurunda? Haydi dostlar yanı başıma bize gidelim beyler diyor ya. Niye beylerle size gidiyorsunuz ya? Gülşen'in Nirvana şarkı Nirvana demiş sahibine gel güzelim diyor. Gülşen hep çağırıyor zaten. Gülşen Yener de çağırıcı. Gülşen o şekilde öyle çağırır. Mesela Hande Yener de beni sev, beni sev, beni sev diye şarkısı var ya. Yani bir günde çıktım bu şarkıda kaç defa beni sev diye diyor diye sordum. Kimse bilemedi.
1: Baygın bakışına yangın çıkarsa hoş olur yanında tutuşmak.
0: Ruçen Çamay'ın para para para şarkısı gibi. O da yani para para para 1500 defa para diyordu. Bak bu şarkıda da beni sev sev beni. Beni sev, beni sev, beni sev, beni sev, beni sev, beni sev. Ne kadar sevgiye muhtaç ya. Ne kadar sevgiye muhtaçmış bu. Ablamız. Ya Şinem içine pinom kaçmış diyor. Şinem kenarda oturuyor uslu uslu. Ankara'da namık söylüyormuş. Arabada 5, evde 15. Ona da dur yer vereceğim.

Yine enteresan şarkı sözlerine Karadeniz şarkılarından var. Aşkın yolu belli, hayat. Oy dereler dereler, neler bilirim neler, kız senin değildir benimdir.

şarkıda sürekli beni sev, beni sev, beni sev, beni sev. Hele ki sonlara doğru bayağı bir beni sev diyor. İnsanın da bu şarkıdan sonra Hande'yi sevesi geliyor ya. Sevesi, sevilmez mi Hande? Sevilir bence de. Yine sevgili Asude'nin yani minnoşumuzun Ankara'dan yazıyor kendisi. Ankara'dan yazdığı için ve bu tür şarkıları da çok sevdiği için Ankaralı Namık'tan arabada 5, evde 15, hoşuma da diyor giderse diyor bedava. Bedava diyor. Bedava. Bir de seni gidi fındık kıran mıydı? Yakalarsam tık tık diye bir şarkısı var ya. Neye tık tık ama yani. Neye tık tık onu anlamadım ben. Çünkü o şarkıya da ben hiç anlam veremiyorum. Yani bana da çok enteresan gelmişti o şarkının sözü. Tarkan'ın yakalarsam muç muç buş. Yani yakalarsam cuk cuk şarkısı vardı ya. Onun değişik versiyonu yapmıştı Ankaralı Namık. Ne diyordu? Seni gidi fındık kıran, yılanı deliğinden çıkaran, bak yakalarsam tık tık. Bunu bence sevgili Minnoş'un yorumlamasını istiyorum. Tık tık şarkısını özellikle. Bu şarkıyı ben yorumlarım. Arabada diyor 5 diyor, evde 15 diyor. Hoşuma giderse diyor. Bir hoşuma giderse diyor, bedava diyor yani. Neyi bedava veriyor ama? Ne bedava? Oy kalsın.

0: Dersin ağaya belek.
1: Şimdi bu şarkıdan sonra Pino'nun Nirvana şarkısı. Nirvana. Ona yer vereceğiz. Onu da biraz böyle inceleyeceğiz bakalım nasıl bir şarkı, ne anlatmak istiyor şarkıda. Ankara Namık burada anlatmak istediği diyor ki hoşuma benim giderse diyor bedava diyor ya. Araba dedim 5 diyor. Eve geçerse daha rahat yani 15 olur diyor.
2: Gir boynuma telleme, her yanım senin olsun, okçuruma elleme.
1: Ne bir dakika. Dur. Burayı ben anlamadım. Anlayan var mı?
2: Senin olsun, okçuruma elleme. Arabada ben...
1: Dur anlayamadık. Bir daha alalım başa. Anlayamadım ben. Anlayan var mı? Bunu anlayamadım ben. Hakikaten anlayamadım. Bir çözmek istiyorum. Dur ne diyor burada?
2: Ata vurdum belleme, gir koynuma terleme.
1: Ata vurdum belleme diyor. Gir koynuma terleme diyor. Evet.

0: hoşuma da gidersin. Bendensin, arabada beş, evde on beş, hoşuma da gidersin. Hacıya beleş.
1: Biz de gidelim, beyler vardı bile demiş. Evet, az önce de söyledim ya, yani sabah olmuşsa kimin umurunda? Haydi dostlar yanı başıma. Hani biz de gidelim beyler. Beylerle niye Mustafa Sandal gidiyor ki, onu anlamadım ben.

0: aradan vize çekelim diyor.
1: E bedava arabada 5.
0: Pekala, Nirvana ile bakalım, program devam ediyor. Bu Nirvana şarkısında Gülşen ne anlatmak istemiş? Bunu da biraz şarkı değiştikten sonra ortaya bir şarkı atacağım. Ben de bir hava alacağım. Hava alacağım. Bir su içmem lazım. Abo ne dedi diyor, ben ne dedi ben de anlamadım ama.

0: burada diyor ki Edis, tansiyonum diyor yükseliyor diyor.
1: Duygularım dolar gibi artıyor. Yapma, bakışların çağırıyor deli.
0: Diyor yani o deli deli bakışlarla bana, o cilveli işveli bakışlarla diyor bana bakma diyor, dayanamıyorum diyor.
1: Eriyip kalsak, sahibine gel güzelim.
0: Sahibine gel güzelim diyor, gel diyor bana, gel diyor, gel gel gel. Sanki tasmayı takmış. Kim neyi gösteriyor hem?
2: Gibi yapalım, çat hemen olsun olacak.
0: Çat hemen o hemen oluyor mu öyle? Hemen yani hemen olunca bir olmaz yani, olur mu hemen? Ya Gülşen'cim, bu da bunu da sen söylüyorsun ya, çat hemen olsun diye. Ya bu çat hemen olsun ya, hemen olsun bitsin mi acaba, yoksa dayanamıyorum hemen olsun mu?

Hemen olacaklar olsun diyor. Ben diyor hani naza maza diyor hiçbir şey gelemem diyor. Yani hiç beklemeye de niyetim yok diyor. Şimdi olacaksa bu iş olacak diyor. Ne olacaksa artık. Ha, bu şarkıda da onu anlatıyor. Yani burada Gülşen ayrı cilveleniyor, Edis ayrı cilveleniyor. Hele ki şarkının klibinde de öyle. Gülşen orada ciddi ciddi şarkı söylerken Edis'e bakıyorum. Edis orada dönmüş arkasını yaslanmış duvara. Bilemedim ne anlatmaya çalışıyorlar acaba. Peki ben o zaman bir şarkı atayım ortaya da bu şarkının ne anlatmak istediğini siz yazın bana. Ben biraz mesajlarda yukarıda kaldım, hepsini okuyamadım, biraz aşağı geleyim. Ayfer hoş geldin mesajını görüyorum burada. Herhalde Ayfer geldi aramıza. Ayfer de hoş geldi o zaman. Nasıl tertemiz hamama gider terler ama demiş. Hamama giden terler zaten. Hamama giden terler. Ben iptal artık demiş. Sen iptal değil artık, daha gelecek şimdi. Ben şimdi çalacağım bu şarkıyı dinleyince bence iptal olacaksın. Şarkının her sözüne bence dikkat edin. Ben de bir hava alıp geleyim. Ne demek istediğini ben anlayabiliyorum ama yorumlamayı sizlere bırakıyorum. Sizler yorumlayın. Bu arada radyodan dinleyenler, Maxi Show 1 Instagram hesabım, Instagram'da canlı yayındayız. Bekleriz. Şimdi geliyor bir Karadeniz şarkısı. Oy dereler, dereler, neler bilirim neler. Kız senin değildir, benimdir o koynunda. Ben hava alıp bir su içip ben geleceğim. Şarkının arasında belki girip şarkıyı deşebilirim. Ne anlatmak istediğini anlatabilirim. Ben yani siz yazmazsanız benim aklımda bir iki şey var. Hadi hayırlısı.

Devam ediyoruz. Hiçbir şey yazan olmamış. Herhalde ki bu şarkıya zaten bir şey yazan olacağını ben de düşünmüyordum yani. Ayfer demiş ki Tarkan'dan kıl oldum abi diyor. Tarkan'dan kıl olmuş abi.

kahve nasıl içeceğim ben ya demiş. Ama şimdi kahve fincanının, şimdi bunun bir batıl inancı var biliyorsunuzdur. Bir batıl inanç var kahve fincanıyla ilgili. Demek ki sevgili Pino, sen o kahve fincanının o batıl inancını bilmiyorsun değil mi? Pati dostu aramıza katıldı. Hoş geldin.

ya Maxi, Maxi yayından kaçırdılar diyor. Yok ben kaçmadım, ben hava almaya gittim ya. Sen dinlememişsin o bölümü. Yaklaşık 1 saat ya da 45 dakikada konuşuyorum ben. Maxi ateşteyim diyor, çelik gibi diyor.

Ateş bastı çocuğu Lili yüzünden oldu bunlar demiş. Çok sıcak ya, nem çok, nem. Nem çok. Bu hep nemden kaynaklanıyor. Ondan kaynaklı yani. Ya muallayı sandala atıp. Evet, bu akşamki programımızda enteresan şarkı sözleriyle devam ediyoruz. Bazen de şarkıyı ne yapıyoruz, ne anlatmak istediğini sizlere anladığım kadarıyla anlatmaya çalışıyorum. Ama gide gele çok zaman yoruldum. Bilmiyorum demiş. O zaman ben anlatayım mı buradan? Buradan anlatmayayım onu ya da anlatayım mı bilemedim. Burada anlatacağım şekilde anlatabilir miyim ya da bu son yayınım mı olur bilemem. Son yayınım olmaz bu. Yani böyle bir batın inanç vardır ki. Nasıl bunu çevirip anlatsak?

Şöyle yapalım, böyle bir anlatmaya çalışalım o zaman. Nasıl? Lilim bilir bunu ya. Bilen yok mu şimdi kahve fincanını? Kahve fincanının böyle kız çocukları ergenlik çağında kullanırlarmış hani, çok eski yıllarda. Bir yerlere kapatırlarmış onu. Bütün şarkılar patilere gelsin diyor. Gelsin patilere. Kesinlikle katılıyorum demiş. İnsanlardan daha akıllı hayvanlar diyor. Ayfer kesinlikle katılıyormuş. Pati dostluğu.

konuşurum bakışlarını okşarım demiş. Burada o da enteresan bir şarkı sözüymüş herhalde. Pekala devam ediyoruz. Bu olayı Lili burada mı anlatsın Lili ya? Herhalde onu ağustos edebiliyordur. Pino sen nasıl bilmiyorsun ya? Bununla ilgili geçtiğimiz günlerde evet, burada anlatmadım ama ben biliyorum. Bir şeye tanık oldum yani. Fincan yerine yoğurt kasesi kapatan mı var dersin?

Bizimkiler gülmekten öldüler mi acaba? Neredeler diyor. Lilişko, Asude, Minnoş, Deniz Hanım, Aydogül, polis. Evet, peki. Devam edelim. Bu bir batıl inançmış. Onu şuradan anlatayım ben. Evet, kedilerden bahsetmiyoruz ama kedi annesiyim demiş. Vallahi bilmiyorum Max demiş. Merak ettim ama demiş. Dur.

hiçbir yok. Şimdi onu buradan çeviremeyebilirim. Yani, evet. Bilmiyorum ki kahve fincanı kapat nasıl Tamam hani şarkının içerisine geçiyor diyor. Amarda darı gibi işte kahve fincanı gibi falan. Söyletmeyin bana şimdi buradan ya. Tamamen şarkı içerisinde söz geçiyordu. Bu şeyle alakalı. Bu da hani bazı batın inançlar vardı ya. Kara kedi görmek uğursuzluk götü getirir derler. Halbuki kara kedinin bir yerden bir yere gittiğine delalet eder bence o, değil mi? Yani bazı gerizekalılar kara kedinin uğursuzluk getirdiğine inanıyorlar. Mesela ben kapkara bir kedi besledim. Kapkaraydı yani, hiç beyazı bile yoktu. Acaba yoksa uğursuzluk ondan mı geldi, onu bilemiyorum da yani. Merdivenin altından geçmek uğursuzluk derler. Ne bileyim. Bazı şeylerin uğursuzluk olduğunu inanıyorlar. Anlatamadım ama. Sen sonra anlatırsın. Sonra anlatırım bence. Anlatırım ya. Yok anlatmayayım buradan. Dur. Anlatırım da çok merak ettirmek istiyorum. Biraz merak et. O yüzden. Bir batıl inanca göre... Kızın büyük büyük büyük büyük annesi yani koca karı derler ya böyle, o denilen kişiler derlermiş ki kızım ciciklere fincan kapat ki fincan gibi olsun. Bu kızımız da almış yoğurt kasesini kapatan yoğurt kasesi kadar böyle Mercedes farı diyor ya şarkıda. Onun gibi yani bu tür batıl inançlara inanan var ve bunun gerçek olduğuna inananlar da var. Birçok kişi inanıyor buna. Ki zamanında ben bunu böyle yapsaydım bu böyle olmazdı diyenler var yani. Aynı şeyin esprisini sosyal medyada dolaştırıyorlardı. Hatta ona benzer bir şeyi bardaklı bir video vardı. O videoyu sevgili Lişko bizim gruba da göndermişti. Bardağı sıkıyordu bir abimiz, bir ablamız. Öyle bir şeyler dolaşıyordu. Allah seni. Ama şimdi beni söylettin burada. Şimdi Allah seni ondan sonra. Allah beni, Allah seni yani. Ama öyle yani. Öyle bu tür batıl inançlara inananlar da var. Ki doğru olduğuna da inanıyor. Bak Fatih dostu da gülmeye başladı. Gördün mü? Demişler kızcağız sen bunu kapat böyle kahve fincanını al fincan gibi olsun demişler. O gitmiş koca diyor şeyi aldım ben diyor yoğurt kasesini diyor. İşte gittim diyor ondan sonra küçülttürmeye uğraşıyorum bunu diyor. İşte yani kimin de var kimin de yok yani kimisi küçülttürmeye uğraşır kimisi büyütmeye uğraşır. Tabii bu sağlık sorunlarıyla ilgili yani. Kimisi yani işte belinden rahatsız oluyormuş da o yüzden mesela şey yapar. Kimisi daha estetik olsun diye mesela aha geldim diyor. Sen neredesin ya? Yaktın bizi ya. Zayide katıldı aramız. Zayide hoş geldin. Ay geldim diyor. Ay geldin de. Tamam bir soru soracağım sevgili Lili'ye. Kahve fincanıyla ilgili ne biliyorsun? Yani

0: Bir batıl inanç vardır kadınlar arasında diyeyim, gençlerde, kızlarda mesela kahve fincanı ne çağrıştırıyor sana? Ayfer demiş ki çok saçma diyor. Ben bir şey bilmiyorum, ben başkasının yalancısıyım yani. Ama birçok kişi bilir bunu. Tamam battık demiş, hiç uğraşma çıkmaya demiş, zaten programın sonuna geldik, batan battı zaten. Yani ben battım, batan battı derken ben batmış oluyorum yani. Burada batan ben olduğum için yani, batan yeminim ben böyle bunlar. Gel abi. Birazdan başlarım ikizler. Evet, herhalde Lili de bilmiyor, değil mi? Lili de bilmiyor. Ay, yavaş yavaş programımızın sonuna doğru geldik. Oy, oy. Ama buna inanan birçok kişi var. İnan ben de bilmiyorum demiş. Bir tek ben mi biliyorum ya erkek halimle? Ama ben bu tür mevzulara çok denk geliyorum, çok konuşuluyor. Çok dedikodusu oluyor, çok konuşuluyor. Hep de ben denk geliyorum yani. Aa öyle miymiş? Ben inanmam mesela demiş. Yani inanan var mesela, göğsüne kahve fincanı kapatıp göğsünün fincan kadar olacağı zannedenler var. Ne bileyim, yoğurt kasesi kapatayım da kocaman olsun. Her kapattığın şey kadar olmuş olsaydı artık daha anlamlı ve kahkahalı olacak kahvelerimiz diyor. Afiyet olsun. Yavaş yavaş programımızın sonuna geldik. Yarın akşam ölmez de sağ kalırsam, yani sıra bende değilse, bu son programım değilse, değildir herhalde. Yine burada bölgenin en çok dinlenilen radyo istasyonu tabii ki
1: 95.5.
0: Radyo Kulüp'te, yine yanlış bir yerlere bastım, evet. Radyo Kulüp'te Maxi Show'da olacaksınız. Yarın akşama kadar herkes kendine çok ama çok iyi baksın. Yüzünüzden gülücük, cebinizden paranız, yüreğinizden sevginiz asla ama asla eksik olmasın. Her programı sonlandırırken söylemiş olduğumuz gibi, her şey bitti dediğiniz anda bir gül köksalar damarlarınıza ve her şey biter. Bir şey asla bitmez. Işık ve sevgiyle baş demek istiyorum. Son şarkım Kayahan'ın kızından gelecek. Evet, Kayahan'ın kızı seslendiriyor. İnşallah şarkının ismi. Beste Açar Kayahan'ın kızı oluyor. Ay soldansa. Maxi Can çok teşekkür ederiz. Müthiş eğlendik diyor. İyi ki varsın. İyi ki demiş. Kalpler göndermiş. Teşekkürler. Siz de iyi ki varsınız. İyi ki buradasınız. İyi ki tanımışım sizi.
2: Ya Rabbim kaderim onunla bir yazı.
0: Harikaydı Maxi'cim. Çok keyifli eğlendik diyor. Eğlendim diyor. Çok mutlu oldum eğlenmeye. Çok sevindim. Benim günahım mı çok ya? Maxi Show kendine iyi bak demiş sevgili Ayfer. Teşekkürler, sen de kendine iyi bak.

0: İstanbul sen benden misin? İstanbul sen benden misin?
1: En güzel şarkılar
2: Radyo Kulüp'te.